0: Taşkın Samet, trip başına kırdık. Amuk gibi.
1: Celaka Betara Brahma Munor, batur teu kuat Munor.
2: Munor, Munor,
1: Betara Brahma Munor, Munor, Munor, Munor. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
1: Seking kahyangan suela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, Sambo.